Zata azıraq jağan jayt. Temperatura 24-tün 33 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Sanjıda azıraq jağan jayıp artınan buluttanat. Temperatura 23-tün 30 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Qomulda azıraq jağan jayıp artınan bürkölet. Temperatura 21-den 28 Celsius gradusqa çeyin ısıq, batış tündükten 3-4 balı şamal çıgıp sıdırım jelge özgölöt. Turpanda azıraq jağan jayıp artınan gün bürkölöt. Temperatura 25-den 31 Celsius gradusqa çeyin ısıq, çıgış düştükten 3-4 balı şamal çıgıp sıdırım jelge özgölöt. Korlada sebelep jağan jayt. Temperatura 19-dan 28 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Aksu'da gün bürkölü artınan azıraq jağan jayt. Temperatura 17-den 32 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Artışta gün buluttuu bolup artınan açılat. Temperatura 21-den 34 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Qashqarda gün buluttuu. Temperatura 22-den 36 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Xotende gün bürkök. Temperatura 22-den 34 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Jogorda abarayınan maalımat uktuñuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı otorgondor Maметимин Турдалы, Бегимат Акмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдунур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагыда көп мазмундарды окуңуздар, жеи көрүңүздөр келсе, слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Şinjang Radyo Televizyon Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjandı körsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Dingshuixiang JKP Barbardo Comtet Guyandın 2025 yıllık Mamleketik İlim Teknika Sıylığı Jöndök Çeçimin okudu. Azim Surnayı Jağırdı. Xi Jinping obolu 2025 yıllık Mamleketik En Joğur İlim Teknika Sıylığına ye bolgon

Junggo Ilimder Akademiyası Fizika Zildi Ordu'nun Akademigi Chenli Chuan, jana Junggo Elektron Ilim Teknika Tobu 14-nji Zildi Ordu'nun Akademigi Bindiga Medal Güvölügi Yigarip, alar menen kızuu kol alışıp görüşüp kuttuktadı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, ipkindü armı taşı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şencan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şinjaŋdı körsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Hurentan Jungi Dar materialdarı çektüü şeriktiginin jooptuusu Dongzi Jing tanıştırıp mınday dedi. Şeriktigibiz ölçömdüü Jungi Dar tabletkası öndürgünnen tışkarı dağı çüçük miya, töö kuyruk katarlıu jergiliktüü abzel dar materialdarı sortoruna sönüp, kütünüü çayı, dar menen azık-түлүк

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardak tuğarmalar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uyğurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

0: Makalası jarıyalanat.
1: 7-nji aýdyň 9-njy güni düşden kiň Gowian zonlisi Li Chang Beijingde Jungoga mamlekeç işleri saparyna gelgen Nambiya zongtuňy Ynday Tıva menen görüşdi. Li Chang mynday bildirdi. Nambiya Jungonyň Afrikadaky zaryl ýönekdeşi. Erteň töraga Xi Jinpin özümiz menen maýekleşip, eki mamlekeç baýlanyşy jana kyzmatdaşuwyny dagy bir demçi tereňdetüş jönünde jaň strategiýalyk jospor tüzesizdir. Jungo Nambiya menen jörelgeli dostluk daňyzalap özara goldan bekendip, sowada negizgi guruluş, ken, neft gaz sıyaklu salalardaky kyzmatdaşuwyny tereňdetip, özara payda jetkir ortak jeňişge jetüwini ansaýyn jakşy işge aşyryp, taraplar birikken mamlekeçler uyumy sıyaklu mehanizmlerdeki şaýkeşüwlerdi küçetip, ar gaýsy jaktyň çynygy göp taraplylykda işini önekörüsini türkmekdip, tört çoň jer şary demligesini dilgir düzeleşdirýänini gaýlaýdy. Ynday Tıva mynday bildirdi. Nambiya jak bir jüngo prinsipini bekem saktaýdy. Jüngo jak menen ekonomika sowda aýyl çarba, kençilik sıyaklu salalardaky kyzmatdaşuwlaryny tereňdetip, adamgerçilik almaşdyrylaryny tygyzlaşdyryp, göp taraplyw kyzmatdaşuwyny küçetip, Nambiya jüngo jalpy eki strategiýalyk kyzmatdaşlyk önekdeşlik baýlanyşyny türkmekdedi. Ansaýyn göp tabylgalardy golga keltirýänini ümit kylat. Wujunglong jolgoşuwga gatyşdy.
0: İki akademiya akademikler jinalyşy, ekinji jolku jalpy müçeler jinalyşy 9-njy güni düşden kiň Beijingde ötkörüldi. JKP Borbardo komiteti saýasy bürosunyň turukdaw müçesi Gowyandyň orunbasary zonlisi Ding Shuixiang jinalyşka gatnaşdyklary söz söýledi. Ding Shuixiang mynda görsetdi. Jaňy dowr ilim tehnika işlerinde golga keltirilgen taryhy jetişkenlikler, görülgen taryhy özgörüşler, joldaş Xi Jinpingde zoklanan partiýa Borbardo komitetiniň rol garmap jol başlagandan, Xi Jinping jaňy dowr jüngüçe sosializm ideýasynyň ilmi jetekdeşinden boldy. Ekini bekitüniň çeçüçi maňyzyny tereň özdeşdirip, tört tanymdy küçötüp, törtde özüne ýenini bekendip, ekini gorgony jakşy atgaryp, partiýa Borbardak komitetini ilim tehnika işleri jöndeki türde ornaşdyrylaryny düzeleşdirini bütkiş menen bekem garmap, jogary deňgelde ilim tehnikada özüne sönüp, özüň güçlendirini başymjyl statuwybyz gerek. Diň şeýşäň mynda bişiktady. Negizi izildeşini güçletip arkaly ilim tehnikada güçli mamlekeç guruluş ulum bekemdip, olutly töl jaratmandyk, udary münezdi ilim tehnika tabylgalaryny sizil jaratyp, jaňça mamlekeç düzülmesi arkaly jogary deňgelde ilim tehnikada özüne sönüp, özüň güçlendirini gamsyp, törtkö bet alyw strategiýalyk jetekçi bagtynda bekem turup, algylykda özükdi tehnika çavul kürüşün jakşalyp baryp gerek. Jurulyşy bönügi arkaly ilim tehnikada jaňlyk çaratyw jaşaw küçü jana gymyldatgyç küçün küçötüp, ilim tehnikada jaňlyk çaratyp gandoo jana çarba muhtajyny jetekdeýni küçötüp, agartyw ilim tehnika işmerleriniň önügüsini bir tulkulyk jelişdatyw gerek. Diň Şeýşäň mynda bildirdi. Partiýa Borbardo komitet akademikler goşun gurulyşyna jogary darajada maany beret. Eki akademiýa akademikleri el jurtçylygynyň jüreginde uly ardak daňka ýe. Akademikler tüzümini birdemçe kemeldendirip, akademik tandoo sapatyny jogarlatyp, akademiklerge jakşy teýleo jürgüzüp jana başgaryp, akademikler rolun ogu beter jakşy görsetýär gerek. Eki akademiýanyň akademikleri baş bolup bilimpozdur rohun daňyzylap, partiýa jana eldin zaryl tabyşdoosyny jerde goýup bolsun ümit kylam. Jinalyşda Diň Şeýşäň gatarlylary Chen Jiagyň ilim syýlygy, Chen Jiagyň jaşlar ilim syýlygy, Guanghua gurulyş ilim tehnika syýlygyna ýe bolgandar ökülderine syýlygy ýygardy. Diň Zhongli, Wu Weihua jana Wang Zhizhen gatyşdy.
1: Gowyan jakında 15-nji 5 ýylda gömürtek çokun arkı hareket planyny basyp taratdy. Hareket olborunda mynday bışykdaldy. Gömürtek çokun arkı gömürtekdi neutraldaşdyryw strategiýasynyň jetekdeýi rolun görsetip, energiýa gowpsuzlygyň gamsyzlygy menen ekonomika gowy menügüsini ogy beter jakşy birgelik jospurlap, çarbany jaşyldandyryw, tömen gömürtek teşdirüwini tereňde jylyşdatyp, gömür jana neft gerektiği çokun arkyny turuk darymda işge aşyryp, jaşyl öndüriş jaşoo ıngayyny basym galtandyryp, ogy beter göp jaşyl ekonomikanyň artyw tüýünini jetiştirip, jogary sapatda önügünün jaşyl tüpkü tüsün kanyktaşdyryw gerek. Hareket olborunda energiýa gurulmasyny tezkip jakşylygyny başymdatyw, çarbany jaşyldandyryw, tömen gömürtek teşdirüwini jylyşdatyw, tüýündi salanyň jaşyl tömen gömürtekke garaý tip özgörtüwsini tereňdetüw sıyaklu 5 jaktagy tüýündi milleti orundaşdyryp, bölkeler ortasyndaky elektr güçün özara toluklap jardam berip, gömür gerektiwsinin ordun taza energiýa alyw, tüýündi kesitin energiýa bölümde gömürtek çygaruwsyny tömendetüw, tömen gömürtekdi, gömürteksiz jylytyw, muzdatyw jana jaşyl jartyw, gömürteksiz taşyw koridor gurulyşy, gömürtekdi çokun arka jetkirüw sıyaklu tüýündi gurulyşlary orundaşdyrdy.
0: Jakna JKP Borbardo komitet Bangongting Goyuan Bangongting seldin saktanyp kurgakçylykka teng talaşyw hyzmatyn bütkiş menen jakşy töw jöndöki kulaktandyrywyny basyp taratdy. Tömende kyskartyp kulaktandyryw dilet. Seldin saktanyp kurgakçylykka teng talaşyw gowpdan apatdan gutkaryp turdy hyzmatlaryn bütkiş menen jakşy töw jöndö ornaşdyryw jasady. Kulaktandyrywda mynday talap kılındy. Ar gaýsy raýon, ar gaýsy baýlanyşdyw tarmak jana orundar partiýa Borbardo komitetiniň çeşim ornaşdyrylaryny jana başyjy Xi Jinpingiň zaryl görsetme talabyny tereň izledişdirip, sel kurgakçylyk apatynyň oor jana tatalydygyny tereň tanyp, çoň selden saktanyw, çoň gurgakçylykka teng talaşyw, güçli taýfyňdan saktanyw takançykdap, tömen çek oýerişi, çek oýerişini bekemdep turgyzyp, saýasy jogapkerçilikde jalp etgeçiň doga gerek. Сенегидия жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, жергилик партком жана өкмөттүн негизги толку жоопкерчилиги, кесип сала тармактарынын көзөмөлдө башкаруу жоопкерчилигин бекемдеп, байланыштуу керхана кесиптик орундардын негизги жооптууларынын селден сактанып коопсуздукка кепилдик кылуу биринчи жооптуу кишинин жоопкерчилигин чыңдоо керек. Ардаржалуу селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык аппаратары чайкештирүү жана кол башчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ар кайсы байланыштуу тармактар жана орундар милдет аткарып, жоопкерчилигин толук аркалап жогору

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjang Radio Televizya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jumgo Şenjangdı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.